0: Bir içmişem badey, bilmem sevda hardadır.
1: Ağzınıza
0: sağlık. Sıra gelen mektep uçağı, anam uçağı, uçağı.